Eren Azim, malım harap. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kametci reyhana hafif, ve Eren Azim, malım harap. Ey dilbera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kametci reyhana kıraç, ve Eren Azim, malım harap. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve Eren Azim, malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malım harap.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredü kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çen

0: Valtim birim bebeğinin tehli, adı şüştüm bebeğinin tehli, kefakirim bebeğinin tehli, seri medane ve tavanı şedina bebeğinin tehli. Daha meser darani darbesta bebeğinin tehli, bir reyhısım bebeğinin tehli, dani mekabra kabristani bebeğinin tehli. Dani mekabra reşu tarih bebeğinin tehli, suvala akırna kırda bebeğinin tehli, terkhine meleda bebeğinin tehli. Tiyeser çave maha sade kirin bebeğinin tehli, piştahamda da kirin beca kiza çarda salih bu karubu khenli. Her salih daha berdil kadir emmiş toza kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her salih emmi tamam mezzevdu tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyamda kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yaka ben zirave. Çağ ve kirli bisküt tehli çapil direci porke cenab kandile gazene zirave şeyde ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hafthuniye mesel muhalefu avetahe bu tecbuna rami şahane ki dani asekir verfeyli. Tussir bir geyşale hafşalemi tamam ve zir rami şahane gezite de khazım qaribi. Gari miskini harami meri kharabda dir gavri etun ahili.
1: Hafşalemi tamam ve hafthuniye mesel muhalefu avetahe bu tehdu asri jibuna rami şahane ki kir verdeyli. E gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

Spastkım. Erê olê, sihet ama mesela çok hoş. Burası pır sıranı hoş insan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ayol Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze Püçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane Sonra spine minane fincane peyfurine Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı Tırra ve kol ezere hurbu kıta peş yaşare ve hamayı Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı Sed yek saat emrim ve çenti

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilbere, vay dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran ez malim harap.

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy sur deranın.

Ah böyle çipkemdi desteleyeş Mene hum hari gaddareyeş Böyle çipkemdi

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule de sakın kapıca içi yakın sizi. Bila kadar hatı çayın hoş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirirani ma hakeyi. Kalesi ve gıhı o gıhı var.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunur.

Gören azim alem harab. Eydil bera gerdan latif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana hafif. Veyran azim alem harab. Eydil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran azim alem harab. Eydil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xarab. Eydil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xarab.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahar misterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinle Kes kuy soru deramın.